elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi ile Muvakkithane Caddesi arasında Misbah Muayyez Sokak'a 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Kozyatağı bağlantı yolu ile Atatürk Caddesi arasında yoğunluk artarken, Ekrem Kurt Bulvarı ve Koşoğlu Caddesi üzerindeki inşaatlar seyahat süresini uzatıyor. Ankara'da Akten Caddesi ve Rabindranath Tagore Caddesi üzerindeki yol yapımı, İvedik Caddesi'nde tam kapanma nedeniyle alternatif güzergahlar gerekiyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi'ndeki inşaatlar ve Yeşil Cami Sokak'ın kapanması ulaşımı etkiliyor. Tıkanıklıklar şehir içi seyahatlerde dikkatli planlama gerektiriyor. Şehirlerdeki ulaşım sorunları sadece inşaatlarla değil, uzun vadeli planlama eksikliklerinden de kaynaklanıyor. Yol yapımı gibi geçici çözümler yerine metro, tramvay ve otobüs ağlarının gelişimi kalıcı ve sürdürülebilir bir ulaşım dengelemesi sağlayabilir. Özellikle yoğun alanlarda insanların bisiklet ve yaya yollarına yönelmesi, trafik sıkışıklığını azaltmanın en etkili yollarından biri. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve ulaşım aksaklıklarına dikkat çekiyor. İstanbul'da Müderris Salih Rüştü Bey Sokak ile Hakkı Şehit Han Sokak arasında 2 dakikalık gecikme yaşanırken, Exit 11'den Cumhuriyet Caddesi'ne geçiş zorlanıyor. Ankara yolu E88 ise Ankara'da en yoğun kapanıklık noktası olurken, İzmir'de Yeşil Camii Sokak ve Sakarya Caddesi'nde tam kapanıklık meydana geldi. Ulaşım alternatifleri olarak İstanbul'da Koşuyolu Caddesi'ni 10 Temmuz Caddesi'ne bağlayan yolların etrafını çevirmek öneriliyor. Yoğunlukların derin sebeplerini incelemek gerekir. Şehirlerin nüfus artışıyla birlikte ulaşım altyapısının yeterli olmaması, kamuya açık alternatiflerin sınırlı olması ve kentsel planlama eksiklikleri. İstanbul'da metro ve tramvay hatlarının kapasitesi arttırmak, Ankara'da yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, İzmir'de ise mevcut kapanıkların yerine yeniden yapılanacak yolların planlanması kritik öneme sahiptir. Ulaşım aksaklıkları sadece zaman kaybı değil, ekonomik verimlilik ve yaşam kalitesi açısından da ciddi yük getiriyor. Konu şimdilik bu kadar. Ulaşım aksaklıklarının çözümü sadece altyapı yatırımına değil, sürdürülebilir kentsel planlamaya da bağlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi sabahlar. İyi sabahlar. İstanbul'da 150 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Maltepe Kışla Caddesi ve Ambarlar Caddesi'nde. Kardelen Sokak'ta yapılan yol çalışmaları nedeniyle gecikmeler 20 dakikaya ulaştı. Alternatif olarak Bahçekapı Caddesi tercih edilmeli. Ankara'da İvedik Caddesi tamamen kapanırken, Rabindranath Tagore Caddesi'nde 15 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlamaya devam ediyor. Alternatif olarak Alaybahçe Caddesi'ne yönlendirilmeli. Trafik yoğunluklarının artması, şehirlerdeki ulaşım altyapısının yetersizliğini ve sürdürülebilir kent planlamasının gerekliliğini gösteriyor. İstanbul'da 150 olayın kaydedilmesi hem günlük yaşamın aksamasına hem de çevresel etkilerin artmasına neden oluyor. Alternatif yolların önerilmesi, acil durumlarla mücadelede kritik öneme sahip olurken, uzun vadeli çözüm için kamyon trafiğinin yönetilmesi ve toplu taşıma altyapısına yatırım yapılması gerekiyor. Şimdilik bu kadarcı. Trafik yoğunlukları, kentlerimizin ulaşım altyapısına ve planlamasına dair ciddi bir uyarı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 21 derece, nem 100, saniyede 6 metre rüzgarla hafif bir deniz hışırtısı var. Açık bir gökyüzü, kahvaltıya uygun bir hava. Ankara'nın soğuğu biraz daha uzaktaymış, 14 derece, nem 73, saniyede 2 metre rüzgar, İzmir'de ise 21 derece, nem 56, hava sakin. Sadece bir kere düşünün. Bir kahve fincanı, bir kahvaltı tabağı, biraz yürüyüş. Hava durumuyla ilgili bu kadarı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Yıldızlar, SS Holding, kalsit fabrikası satışından elde edilecek parayı madencilere maaş olarak ödemekle ilgili teklif sunuyor. Ancak bu fabrikanın mülkiyeti belirsiz kalırken, 2026'da Türkiye'de enflasyonun %18,5 seviyesinde ve TL'nin doları karşılığı 12,3 seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu tür operasyonların iş gücünü ve üretimdeki istikrarı nasıl etkileyeceği dikkat çekiyor. Maaş ödemeleri yerine alacaklar sistemine geçişin, çalışanların gelirlerini doğrudan etkileyebileceğini unutulmamalı. Önceki konuda maaş ödemelerinin ekonomik istikrara etkisiyle ilgilenmişti. Şimdi halkın vergileriyle inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Fransız bir şirketin talip olduğu haberini ele alıyorum. Bu köprülerin mülkiyeti özel sektöre geçerse, yolcu ve taşımacılık ücretlerinde artış yaşanabilir. 2026 itibarıyla TL Amerikan doları, kurun 12,3 ve enflasyonun %18,5 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık 100 bin kilometrelik yolcu taşımacılığı maliyeti yaklaşık 2 milyon TL ulaşabilir. Vatandaşın günlük yaşam maliyetlerine doğrudan yansıyacak bu durum, kamu altyapısının özel sektöre devredilmesinin sosyal etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kamu altyapısının özel sektöre geçişi, hem maliyet hem de sosyal etkiler açısından kritik bir tartışma alanıdır. Şimdilik bu kadar Cihacı.
1: Regbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'daki hava açık ve hafif nemli 21 dereceyle nefes alırken, bir bardak kahve ve sevimli bir kitapla birlikte masanın başına oturmak iyi bir fikir. Ankara'da 14 derece, soğuk bir havada çay fincanıyla evde kalmak, bu sıcaklıkta en iyi tercih. İzmir ise 18 dereceyle hafif bir rüzgarla yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi sabahlar.
1: Kız.
0: Bugündendeki en dikkat çekici gelişme, Yeni Parti'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki krizle ilgili ilk önergesi. Sektör, 2025'ten bu yana 25. yüzde 5 artan enflasyonla mücadele etmeye devam ederken, TL kuru 2020 yılı 12. yüzde 3 düşüş kaydetti. Ancak bu dönemde ithalat maliyetlerindeki artış, yerli üreticileri 15% %20 fiyat artışıyla karşı karşıya bıraktı. Vatandaşın cebine yansıyan etki, özellikle giyim maliyetlerinde aylık ortalama 300-400 TL artışla hissediliyor. Yeni Parti'nin önergesi, sektördeki zorlukları aşmak için ihracata odaklı üretim teşvikini öne sürüyor. Bu yaklaşım, yerli üreticilerin döviz kurlarındaki dalgalanmaları azaltarak rekabet gücü kazanmalarını hedefliyor. Ancak bu politika mevcut ithalat maliyetlerinin artmasına rağmen yerel firmaların maliyetlerini dengelemek için teknoloji yatırımlarına ve verimlilik artışlarına ihtiyaç duyduğunu da ortaya koyuyor. Sektörün dönüşümü hem ekonomik hem de sosyal alanda sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturmak açısından kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Jay. Sektörün dönüşümüne dair tartışmalar, hem üretici hem tüketicinin çıkarlarını göz önünde bulunduran çözümler gerektiriyor. Konuyu yakında tekrar inceleyeceğiz.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: Günaydın, bu sabah hava neşeli bir nefes alıyor. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 21 derece nem %10, rüzgar saniyede 6 metre, sabah kahvenizi bir kahveçinin balkonunda içmek için harika bir... Ankara'da hafif bir serinlik hakim, 14 derece, nem %70, rüzgar saniyede 1 metre, parkta yürüyüş yaparken soğuk çayınızı elinizde tutun. İzmir'de açık bir hava 21 derece hissedilen 18, nem %62. Deniz kenarında yürüyüş yaparken kumsalda ayak izlerinizi bırakın. Şimdilik bu kadar Ceyhun. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suriye Merkez Bankası ile TL mevduat hesabı açma anlaşmasında bulundu. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirirken, Türkiye'nin döviz kuru volatilitesini azaltmaya yönelik bir adımdır. Geçen yıl TYAB'de doları kurunda %25'lik bir düşüş yaşanırken, Türkiye'nin enflasyon oranı 9,5 seviyesinde seyretti. Bu durum, vatandaşların günlük harcamalarını %14 artırdı. Anlaşma, döviz kuru istikrarı sağlayarak bu rakamları azaltma potansiyeline sahiptir. Bu anlaşma, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkileri kolaylaştırmaya yönelik olabilir. Özellikle Suriye'nin ekonomik kriz sonrası, ithalat ve ihracat süreçlerinde yaşanan zorluklar, bu tür finansal işbirlikleriyle aşılabilir. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye yatırım yapma potansiyeli artarken, Suriye'nin döviz kuru istikrarı konusunda dış kaynaklara olan bağımlılığı azalabilir. Bu durum, ikili ilişkilerin sadece ekonomik değil, siyasi istikrarı da destekleyebilecek düzeyde olabilir. Bu tür işbirlikleri, iki ülkenin ortak çıkarlarını güçlendirirken, bölgesel istikrarın da bir parçası olabilir. Şimdilik bu kadar Ceyarla.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün hava durumu nasıl geçer? İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece ve hafif bir rüzgar sokağa çıkma isteğini artırmaya yeter. Ankara'da hava daha serin, 16 derece ve nemli bir hava bir bardak sıcak çayın yanında uzun bir öykü anlatmaya uygun. İzmir ise 20 derece, hafif bir esintiyle deniz kenarında bir yürüyüşün tadını çıkarabileceğiniz bir gün sunuyordu. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com.

0: Günaydın. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'da 28 Temmuz Salı günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 30 Temmuz Perşembe günü 28'e yükseldi. Deprem 12.500'den fazla bina hasar görmesine neden oldu ve 350 bin kişi evlerinden uzaklaştı. Japonya'nın deprem yönetimi sisteminin etkinliği, bu tür felaketlerde can kaybını en aza indirgemeye yönelik uluslararası örnek olarak gösteriliyor. Ancak bu olay hala aktif olan fay hatları nedeniyle sismik riskin sürdüğünü hatırlatıyor. Vatandaşlar, afet hazırlıklarına yönelik bilgilendirme kampanyalarını etmek zorunda kalıyor. Geçen gün Japonya'daki depremle ilgili detayları inceledik. Şimdi Avrupa'daki yangınlar ve sıcak hava dalgalarına bakalım örneği. Yunanistan'ın Girit Adası'nda orman yangınına müdahale ederken 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Yangın, yüksek rüzgar ve sıcaklık nedeniyle kontrol altına alınamadı. Fransa ve İspanya'da bu yazın 4. sıcak hava dalgası, yer yer 40 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarla devam ediyor. Sıcaklık artışı, yangın riskini artırırken, itfaiyeciler eski yangın alanlarını tekrar kontrol etmeye çalışıyor. Bu gelişmeler, iklim değişikliğinin artan etkisini ve acil durum hazırlıklarının önemini hatırlatıyor. Vatandaşlar, sağlık risklerini minimize etmek için su tüketimini artırmalı. Yoğun hava durumlarında dışarı çıkmamalı. Günümüzdeki haberler, Japonya'daki deprem ve Avrupa'daki yangınlar gibi acil durumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Temmuz'da yayımlanan yeni yönetmeliği, okul öncesi ve ilkokullarda eğitim anlayışını dönüştürmeye yönelik ciddi adımlar atıyor. Yönetmelikte, 3 yaşından itibaren zorunlu İngilizce dersleri, haftada 1 saat azaltılan ders saatleri ve oyunla öğrenme odaklı programlar gibi değişiklikler yer alıyor. Bu düzenlemeler, erken yaşta dil becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin psikolojik gelişimi için tasarlandı. Ancak ailelerin iş hayatındaki dengeyi sağlamak zorunda kalması ve kırsal bölgelerde teknoloji erişiminin sınırlı olması gibi sorunlar da gündeme geliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: Günaydın. 9.20 itibarıyla İstanbul'da Şile otoyolunda 11 dakikalık gecikme yaşanıyor. E5 yan yolunun Anafartalar Caddesi'ne bağlantısı 4 dakika. Maltepe kavşağında Kozyatağ bağlantı yolu alternatifini tercih etmeniz öneriliyordu. Ankara'da Beypazarı Caddesi'ndeki kavşakta 4 dakika gecikme var. İzmir'de Anadolu Caddesi'ndeki tıkanıklık Mürsel Pasa Bulvarı'na yönlendirilmek suretiyle çözülebilir. İstanbul'un ulaşım ağındaki bu tıkanıklıklar, şehirlerin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan yapısal sorunları bir kez daha gündeme getiriyor. Alternatif rotaların önerilmesi, anlık veriye dayalı trafik yönetiminin bir göstergesi olsa da, uzun vadeli çözümler için ulaşım altyapısının yeniden planlanması gerekiyor. Özellikle metro ve tramvay sistemlerinin eksik olduğu bölgelerde karayolu yoğunluğu daha da artıyor. Bu tür gecikmelerin toplam üretim kaybına ve yaşam kalitesine etkisi sadece anlık bir sorun değil, sürdürülebilir kentleşme stratejilerinin kritik bir noktasını oluşturuyor. Şimdilik bu kadarca. Ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik adımlar, hem bugün hem de gelecekte kentlerimizin kalitesini belirleyecek.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Günaydın. Sabahın serin esintileriyle birlikte hava değişiyor. İstanbul'da 26 derece, güneşli bir gün, rüzgar hafifçe esiyor. Dışarıda yürüyüş yaparken bir şemsiye elinizde olsun. Ankara'da 18 derece, nem oranları dengeli. Bu hava için bir yün kazağı harika olur. İzmir'de ise 26 derece, hava kuru ve hafif rüzgarlı, piknik yapmak için ideal bir gün. Şimdilik bu kadar. Hava durumuyla birlikte keyifli bir sabah geçirmeyi unutmayın.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: Report. İyi günler. Otomotiv sektöründe en güvenilir otomatik vitesli araçlar belirlendi. Bu modellerin son 12 ayda %30 değer kaybı yaşanan TL kurunun etkisiyle ithal edilen parçaların fiyatlarında %18 artış yaşanması nedeniyle bazı üreticilerin kalite standartlarını düşürmesi dikkat çekiyor. Türkiye'de otomotiv ithalatı 2026'da 62 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu durum 150 TL'lik bir otomobilin fiyatında 25 TL'lik bir artışa neden oluyor. Aynı zamanda enflasyonun %22 seviyesinde olması otomobil alım gücünü azaltıyor. Otomotiv sektöründeki fiyat artışları ekonomik zorlukların bir göstergesi. Şimdi emekli aylıklarında tarihi kaçıran bir durum dikkat çekiyor. 2023'te alınan emekli aylıklarında 2000-2010 yılları arasında alınan dilekçelerin güncelleme katsayısı %1.4 olarak uygulanmış. Bu da 15.0 TL'lik bir emekli aylığın 2023 itibariyle 18.0 TL'ye ulaşmasını engellemiş. Enflasyonun %22'ye ulaşmasıyla beraber bu fark ciddi bir satın alma gücünde kayba neden oluyor. Ekonomik veriler hem otomotiv hem de sosyal politikalar açısından derin analiz gerektiriyor. Sonuç olarak ekonomik zorluklar hem otomotiv sektörünü hem de emeklilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları ve gecikme süreleri şu anda dikkat çekiyor. İstanbul'da Şile Otoyolu, Exit Donbiri ve Akdeniz Caddesi etrafında 12-5 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da 918 cadde ve 428 caddede 3 dakika, İzmir'de Atatürk Caddesi ve O30 Exit yön altına etrafında 4-2 dakika gecikme raporu edildi. Alternatif güzergahlar için detaylı analizler gelene kadar sürücülerin dikkatli ve sabırlı seyahat etmesi öneriliyor. Trafik yoğunluklarının artması, özellikle iş yerlerine ve okullara uzak olan bölgelerde yaşayanların günlük rutinlerini ciddi şekilde etkiliyor. Alternatif güzergahlar, anlık çözüm sağlarken, kentsel altyapıda uzun vadeli planlama eksiklikleri sık sık bu tür sıkışıklıklara neden oluyor. Yolcu taşıma sistemlerinin modernleşmesi ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin teşvik edilmesi, sorunun kalıcı çözümü için kritik bir adımdır. Trafik yoğunlukları, kentsel altyapı planlamasındaki eksikliklerin bir göstergesi. Alternatif rotalar, anlık çözümler sunarken, sürdürülebilir ulaşımın önceliği, kalıcı bir geçişin temelidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları artmaya devam ediyor. İstanbul'da Sultan Çiftliği'nde 7 dakika gecikme yaşanırken, Mebusan yokuşu sokaktan Lüleciler Caddesi'ne geçişi 6 dakika sürüyor. Alternatif olarak E5 Motorway veya Maray yolları tercih edilebilir. Ankara'da Altınay Caddesi'nde 3 dakika gecikme meydana geldi. Osman Gazi Köprüsü alternatif olarak öneriliyor. İzmir'de Mehmet Akif Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Metro veya E80 Motorway kullanmak en etkili çözümdür. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik sorunları, şehirlerin nüfus artışına paralel olarak artan ulaşım, talebini ve yeterli altyapı eksikliğini yansıtmaktadır. Özellikle metro, tramvay ve havaalanı bağlantılarının yoğunluğa eşlik etmemesi, kentsel planlama ve ulaşım politikalarında dengesizliklerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu durum hem vatandaşların günlük yaşam kalitesini etkiler hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini zorlar. Alternatif yolların önerilmesi, acil çözüm olmaktan öte, uzun vadeli altyapı yatırımlarının gecikmesinin bir sonucudur. Şimdilik bu kadar Cey. Trafik sorunları, altyapı yatırımlarının gecikmesinin bir göstergesi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. Abdi'nin 30 Temmuz sabahı itibarıyla İran'a yönelik yeni saldırılara başlaması, Trump'ın 29 Temmuz'da yaptığı vurma sırası, bizde açıklamasının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. CENTCOM, saldırıların tamamlandığını duyurdu. Bu, Abdi'nin İran'a karşı yaklaşık 24 saat içinde ikinci büyük harekatı. Trump'un sözleri, İran'ın 2025'te Abd Büyükelçiliğine saldırısından sonra yaşanan gerginliğin tekrar artmasına neden oldu. Bu tür askeri eylemler, bölgede silahlanma yarışı ve küresel güçlerin rekabetiyle doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlar bu gelişmelerin hem bölgesel barışa hem de enerji piyasalarına ciddi etkileri olabileceğini göz önünde bulundurmalı. Bu tür hareketler, bölgedeki aktörlerin dengesini bozarak muhtemelen daha büyük çatışmaların tetiklenmesine neden olabilir. Özellikle Irak ve Suriye gibi Abd'nin doğrudan varlığı bulunan bölgelerde yerel güçlerin ne tarafta olacağını belirlemek güç olabilir. Ayrıca bu eylemlerin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, Abd'nin ekonomik stratejisini doğrudan tehdit ediyor. BM'nin bu tür krizlerde nötr bir medya rolü üstlenmesi, barışçıl çözüm yollarının aranmasında kritik öneme sahiptir. Bu gelişmelerin insani maliyeti göz ardı edilmemelidir. Abdi'nin İran'a yönelik hava saldırıları, sivillerin barınma ve sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bölgedeki savaş uçaklarının ve füzelerin kullanımı, uluslararası hukuka uygunluk çerçevesinde değerlendirilmelidir. BM'nin bu tür eylemleri doğrudan takip etmesi, sivil halkın korunmasını ve barışın sürdürülebilirliğinin sağlanmasını sağlar. Aksi takdirde, bölgesel çatışmaların insani acıya dönüşmesi kaçınılmaz olur. Bu tür krizlerin çözümü sadece silahlarla değil, diyalogla ve uluslararası hukukun üstünlüğüyle mümkündür. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Clink.
1: İyi günler dinleyenler. İstanbul'da şu anda 319 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 12 dakika gecikme ile devam ediyor. Ankara'da 93 olayla Taşdelen Caddesi ve Sarıçam Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanırken İzmir'de Altınyol Caddesi ve Fatih Caddesi en yoğun noktalar. Alternatif güzergahlar için sabit yol sistemlerini takip edin. Yaklaşık 300 bin araçta oluşan tıkanıklıklar hem şehirlerin hava kalitesini hem de ulaşım sisteminin verimliliğini olumsuz etkiliyor. Bu durum, sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmada önemli bir engel oluşturuyordu. Aynı zamanda uzun süreli beklemelerin ekonomik kayıplar oluşturduğunu düşünürsek, şehirlerin planlama ve altyapı yatırımlarına daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Şehirlerimizin ulaşım sorunlarını birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler Doğa. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 28 derece, hissedilen 35 derece, 100 nem ve saniyede 9 metre rüzgar esiyor. Şemsiyenizi yanınızda taşıyın, çünkü hava biraz yoğun. Ankara'da hava serin, 22 derece hissedilen 22 derece, %49 nem ve saniyede 3 metre rüzgar. Bu sıcaklıkta bir kahve fincanı, parkta bir yürüyüş için harika bir başlangıç olur. İzmir'de ise sıcaklık daha fazla, 31 derece hissedilen 29 derece, %15 nem ve saniyede 8 metre rüzgar. Nem oranı düşük, bu yüzden hava biraz kurutucu. Su tüketimi dikkatli olun. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikte devam ediyorum.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Edremit, Altınoluk ve Gömeç ilçeleriyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Aynı şekilde Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ve Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerindeki yangınlarda ilerlemeler kaydedildi. Yangınların kontrol altına alınması, bölgedeki yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bakanlık yangın mücadele ekiplerinin 72 saatten fazla süren çalışması sonucu bu başarıyı elde ettiğini belirtti. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgeye ekolojik müdahale ekiplerinin girişi planlanıyor. Orman ve su kaynaklarının hasarını minimize etmek için hızlı müdahale, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejileriyle bağlantılı. Ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu daha sıkışık yangın mevsimleri, gelecekte daha fazla koordinasyon ve teknolojik çözümlere ihtiyaç doğuruyor. Yangınların artan sıklığı, iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi bir göstergesi olarak değerlendirilir. Ormanların ve tarım alanlarının korunması, sadece yangın sonrası müdahalele değil, sürdürülebilir kalkınma stratejileriyle entegre çözümlerle mümkün. Özellikle turizm ve tarım sektörlerinin entegrasyonu, doğa kaynaklarının uzun vadeli korunması için kritik bir eksen. Yerel halkla işbirliği, bilinçlendirme kampanyaları ve teknolojik desteklerin bir araya getirilmesi, gelecekteki yangın risklerini azaltmak açısından hayati öneme sahip olur. Yangın mücadelelerinin sürdürülebilirlikle entegrasyonu, hem bugün hem de gelecekte kritik bir zorunluluk. İklim krizinin artan etkileriyle mücadele, sadece yangın sonrası değil, önceden planlama ve toplumsal dayanışma ile mümkün. Şimdilik bu kadar değil.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Recball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar, Erenköy İstasyon Caddesi ile Oral Sokak arasında 7 dakikalık gecikme ile sürüyor. Baba Ali Caddesi'nden Pierre Loti Caddesi'ne geçişte 6 dakika, Kozyatağı bağlantı yolunda da 6 dakikalık beklemeler yaşanıyor. Ankara'daki en yoğun kuyruk tipi sokaktan Taşdelen Caddesi'ne 6 dakika uzunluğunda. İzmir'de ise Mızraklı Caddesi ve Gaziler Caddesi'nde 4-3 dakikalık gecikmeler sürüyor. Alternatif rotalar için Erenköy İstasyon Caddesi'nde 15 sokak, Ankara'da Talatpaşa Bulvarı'na yönlendirme, İzmir'de Şildere Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Şu anki tıkanıklıklar, özellikle İstanbul'da Erenköy İstasyon Caddesi'nde uzun beklemelerin nedenlerini anlamak için ulaşım altyapısının, yoğunluk yönetimi ve alternatif rotaların etkinliğine bakmak gerekir. Ankara'da Talatpaşa Bulvarı'na yönlendirme önerisi, kentsel ulaşım ağının düzensizliklerini gözler önüne seriyor. Bu tür gecikmeler hem ekonomik kayıplar hem de çevresel etkiler yaratıyor. Örneğin uzun beklemelerin artması hem yakıt tüketimini hem de stres seviyelerini yükseltiyor. Alternatif rotaların yaygınlaştırılması ve akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi bu tür sorunların azaltılmasında kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar da. Trafik yoğunluklarının azaltılması için planlama ve teknoloji birlikte hareket etmesi kritik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

İyi günler. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 6 kişi gözaltına alındı. Dedetaş olmayı hak ettiğim yer nezarethane.

0: Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği soruşturmasında ifadesinde, Haluk Levent ile 2026 yılının Şubat-Nisan aylarında toplam 2 milyar TL'lik 22 taşınmazın vadeli satışını gerçekleştirdiklerini, ancak bu işlemlerden sadece küçük bir kısmını alabildiklerini belirtti. Bu ifade, büyük miktarla taşınmaz satışlarında potansiyel finansal ihlallerin olduğu yönündeki şüpheleri artırdı. Yasa dışı işlemlerle ilgili bu detaylar, soruşturma kapsamında önemli miktarda para kaybı veya yolsuzluk ihtimalini ortaya koyuyor. Vatandaşlar büyük miktarda para ile ilgili bu ifadelerin kamuoyunun ekonomik güvenini etkileyebileceğini endişeyle takip ediyor. Bu tür soruşturmalar kamuoyunun bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadar George.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. İstanbul'da 28 derece hava açık bir gökyüzüyle bekliyor. Nem 60, rüzgar 9 saniyede metre. Yağmur şemsiyesiyle yürüyüş yapmak bu sıcaklıkta hafif bir nefes olur. Ankara'da 24 derece hava kurak ama hafif bir serinlik var. Dışarıda uzun süre kalmak istiyorsan krem rengi bir gömlek hem rahat hem de şukurlu. İzmir'de ise 25 derece, nem 14. Bu sıcaklıkta bir kahve fincanı, balkonun huzuruna oturmak için yeter. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da 27 derece hava, 29 hissediliyor. Nem %79. Rüzgar saniyede 9 metre. Gölgeye saklanmak iyi olur. Ankara'da 25 derece, nem %37. Rüzgar saniyede 4 metre. Açık hava etkinlikleri için harika bir gün. İzmir'de 36 derece, hava 34 hissediliyor. Nem %15. Rüzgar saniyede 7 metre. Sıcaklık nedeniyle iç mekanlara kaçınmak akıllıca olur. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler dilerim. İstanbul trafiğiyle sizleri tekrar selamlıyorum. 15.55'te İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunun çıkış noktası 9 dakika gecikme ile tıkanmış durumda. Küçük Yalı Kavşağı'nda Kozyatağı bağlantı yoluna geçiş 7 dakika sürüyor. Ankara'da 8 Cadde ve Dikmeli Caddesi kesişiminde 4 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Mürsel Paşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı kavşağı 4 dakika tıkanıklık gösteriyor. Trafik yoğunlukları ve gecikmeler ulaşım planlamalarını etkileyebilecek seviyede. Trafik sıkışıklıklarının yanı sıra ulaşım aksamaları şehirlerin ekonomik ve sosyal dokusuna da etki ediyor. Örneğin, acil servislerin ulaşım süresindeki gecikmeler, sağlık hizmetlerini doğrudan tehdit ederken, iş yerlerine erişim zorluğu çalışanların verimliliğini düşürüyor. Bu durumlar, hem bireysel yaşam kalitesini, hem de şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini zorluyor. Daha etkili ulaşım planlaması ve alternatif yolların desteklenmesi, bu sorunlara çözüm olabilir. Trafik sorunları, şehirlerin kalkınma potansiyelini doğrudan etkiliyor. Daha akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, hem bireyler hem de toplum için kritik bir adım. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer Satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. Mecliste kabul edilen öğrenci affı teklifi, yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen 1 milyon 200 bin öğrencinin üniversitelerine dönmelerini sağlayacak. Yasalama durumu, 2025-2026 akademik yılına başlayacak, 450 bin öğrencinin yarısından fazlasının tekrar kayıt yaptırmalarına olanak tanıyacak. Üniversitelerde disiplin cezalarının silinmesiyle birlikte 150 bin mezunun diploma ve mezuniyet belgelerinin eksikliklerini giderme süreci başlayacak bu. Bu düzenlemeler 2024'te yürürlüğe giren 657 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin devamı niteliğinde. Bu düzenleme yükseköğretim sisteminin yapısını derinden etkileyebilecek potansiyele sahip. Yükseköğretim kurumlarının büyük öğrenci akışıyla karşı karşıya kalması, kaynakların yeniden dağılımını ve yönetimi açısından zorunlu hale getirecek. Öğrenci afı, yolsuzluk ve disiplin ihlallerine karşı kurumun etkinliğini zayıflatma riski taşıyor. Amaç, öğrencilerin tekrar eğitim hayatına dönmeleri olsa da, bu süreçte kalite kaybı yaşanmaması için üniversitelerin öncelikle destek sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda mezuniyet belgelerinin eksikliklerinin giderilmesi, lisansların doğruluğunu teyit etme süreçlerine de ciddi yük getirebilir. Bu düzenleme, üniversitelerin kısa vadeli kaynak çalkantılarına karşı dirençli olmaları gereken bir dönüm noktası olabilir. Üniversitelerin birden fazla öğrenci akışını yönetmek için ek maliyetlerle karşı karşıya kalması, örneğin derslik kapasitesi, danışmanlık hizmetleri ve sertifikasyon süreçlerinde zorunlu optimizasyonlara yol açabilir. Ayrıca disiplin cezalarının silinmesi akademik kalite standartlarını tehdit edebilir. Çünkü bu durum öğrencilere disiplinli davranışın yararlarını tekrar anlatabilmesi için kurumsal disiplin mekanizmalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. Audi ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında %1,5 büyüdü. Bu, pandemi sonrası en düşük çeyrek büyümesi. Türkiye'de TL/USD kurunda 2,500'lük değer kaybı yaşanırken, ithalat bağımlılığı yüksek kalemdeki gıda ve enerji fiyatlarında artış hızlandı. Örneğin, 1 litre süte 20 kuruş eklenirken, 100 litrelik bir mazot tankı 200 lira arttı. Merkez Bankası'nın faiz kararında 200 bas puanlık artış ihtimaliyle otomobil kredisi faizi 12,5'ten 14,5'e yükseliyor. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun yine 10. %1 seviyesinde olması nedeniyle politika faizini %3,75'te sabit tuttu. Bu, 4. %5 yıllık faizli bir konut kredisi için aylık 500 lira ödeme anlamına geliyor. Aynı zamanda sterlinin dolar karşısındaki zayıflaması, Türkiye'de olduğu gibi ithalat mallarının fiyatlarını artırabilir. Örneğin bir iPhone'un fiyatı 200 lira artarsa, aylık 2000 lira geliri olan bir ailede bu %10 bütçeye yansır. Banka, enflasyonun hedef seviyeye inmesiyle birlikte ileride faiz artışı ihtimalini açıkça bırakıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. 29 Temmuz'da Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki gaz gemisinde çıkan yangın, İran'ın desteklediği grupların insansız hava aracı saldırısıyla meydana geldi. Bu, Abd-İsrail-İran çatışmalarının 5. ayına girilmesinden sonra Mısır'ın ilk kez hedef alınması anlamına geliyor. Mısır, bölgede büyük bir enerji nakli merkezi olarak önemli bir konumda bulunuyor. Bu saldırı hem bölgesel istikrarı tehdit ediyor hem de uluslararası ticaret rotalarını etkileyebilir. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz açıklanmadı. Ancak Mısır'ın güvenlik güçleri saldırıya karşı sert tepki gösterdiğini duyduk. Saldırının İran'ın teknolojik olarak zengin olduğu bir alanda insansız hava araçları harekete geçmesi, bölgesel güç dengelerinin değişebileceğini gösteriyor. Dimyat Limanı'nın Suez Kanalı'na yakınlığı ve enerji nakli kritik bir nokta olması, saldırıya dikkat çeken bir başka boyut ekliyor. Bu tür olaylar, uluslararası toplumun enerji güvenliği konusundaki endişelerini artırıyor. Aynı zamanda Mısır'ın hem Abd hem de İran'la ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini gözlemlemek önemli. Saldırının ekonomik etkileri, global ticaret rotalarında beklenmedik gecikmeleri tetikleyebilir. Bu saldırı, İran'ın insansız hava araçları kullanma kapasitesinin arttığını ve bu tür teknolojik saldırıların artık bölgesel çatışmaların bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca Mısır'ın Suez Kanalı'na yakınlığı saldırının hem bölgesel istikrarı hem de küresel enerji nakli sistemlerini nasıl etkileyebileceğini vurguluyor. Bu olay, Abdi'nin bölgeye olan etkisini ve İran'ın desteklediği grupların harekete geçme kapasitesini gözlemleme açısından da kritik bir test noktası olabilir. Abdi'nin betiyor. Bu olay, enerji güvenliği ve bölgesel dengeler açısından önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Şimdi birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Abdi'nin Haziran ayında kişisel tüketim harcamaları aylık bazda %0,3 arttı. Bu, piyasa beklentilerinin %0,4'ün altında kaldı. Abdi Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini etkileyebilir. Bu durum, Türkiye'de dolar-TL kurunun kısa vadeli istikrarı sağlayabilir. Ancak, Abdi'de yaşanan bu zayıflık, Türkiye'yi ihracat artışı ve ithalat maliyetlerindeki artışın birlikte etkileşimde olmasına neden olabilir. Bu durum, otomotiv ve elektronik ürünleri ithal eden Türkiye firmaları için maliyet artışı yaratabilir. Önceki konuda, Abdi'nin ekonomik verilerinin Türkiye'deki dolar-TL kuruna ve ithalat maliyetlerinin etkisini ele aldık. Şimdi, Türkiye'de araç alımında uygulanan ÖTV düzenlemesi ve vatandaşların bayilere akın etmesiyle ilgili gelişmeleri inceleyelim. 2023 yılının ilk yarısında otomotiv sektöründe %10'luk bir vergi indirimi uygulandı. Bu, ortalama 100 TL'lik bir aracın fiyatında 10 TL'lik bir indirim sağladı. Ancak yüksek enflasyon, %40 ve dolar-TL kurunun 8-5 seviyesinde olması nedeniyle bu indirim, satın alıcının reel kazançlarını etkilemedi. Vatandaşlar, vergi düzenlemesinin geçici olması nedeniyle karlı fırsatı kaçırmamak için bayilere akın etti. Bu durum, otomotiv bayilerinde satışların aylık bazda %20 artmasına neden oldu. Bu gelişmeler, vergi düzenlemesinin geçici niteliğiyle ilgili endişeleri ve piyasadaki beklenmedik talep artışını gösteriyor. Konu bu. Şimdilik bu kadarca.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. A Finans enflasyon beklenti anketine göre Temmuz ayında TÜFE %1,82 artacak. A Finans o ben oldu evde çok iyi. Bu oran son 3 ayda ortalama yıllık bazda %11, 5 seviyesinde seyretmeyi beklerken 1 litre sıvı yağın fiyatı 14 lira 50 kuruşa, 100 kilogram elma 8 lira 20 kuruş olacak. TL kuru ise 8,45 seviyesinde dengelenirken, faizlerin sabit kalması tüketici bütçesini baskılayacak. Bu haber, TL kuru ve enflasyonun yüksek maliyetli alımlara ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. 61 bin euroya alınan ISUV, TL kuru 8,45 seviyesindeyken 518 bin lira ediyor. Ancak 11,5 yıllık baz enflasyonu, bu tür ürünlerin fiyatlarında %20-30 artışı bekletiyor. Bu durum otomobil gibi büyük harcamaları ciddi oranda etkilerken, sıvı yağın 14-5 lira seviyesi gibi günlük giderler de tüketiciyi baskılayan bir yapı oluşturuyor. Şimdilik bu kadar car. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 25 derece, nem 750 yüzde, rüzgar saniyede 9 metre. Akşam yürüyüşü için hafif bir kasket, bir bardak soğuk su yeter. Ankara'da 26 derece, havası kuru ve sakin. İzmir ise 36 derece, nem 8 yüzde. Deniz hattında yürüyüş yapmak bir hazine. Şimdilik bu kadar Jay. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Bugündemdeki en çarpıcı gelişmelerden biri, İspanya'nın Afrika kıyısındaki Ceuta kentine Fas'tan binlerce göçmenin sınırı aşarak girmesidir. 30 Temmuz'da gerçekleşen bu girişlerde, özellikle Suriye, Afganistan ve Eritre'den gelenler arasında 2500'den fazla kişi sayısına ulaşıldı. Ceuta'nın Fas ile paylaşacağından dolayı bu tür hareketler, Avrupa'nın güney sınırlarını doğrudan etkiliyor. Göçmenlerin çoğu, İspanyol hükümetinin geçici koruma statüsü talep etmek amacıyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum hem İspanya'nın hem de Avrupa Birliği'nin göç politikalarını zorlamaya devam ediyor. Bu tür göç hareketlerinin ardında Suriye ve Afganistan'daki çatışmaların yanı sıra Eritre'de süregelen siyasi istikrarsızlık da yatan nedenlerden biri. Avrupa'nın bu krizi yönetme kapasitesi hem insan hakları standartlarına uygun çözümler gerektiriyor, hem de uzun vadeli göç dengesi için bölgesel işbirliği talep ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bu tür durumlarda göçmenlerin refahı ve güvenliklerinin öncelikli olduğu konusunda tekrar tekrar vurgu yapıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın kendi sınırlarını koruma çabaları, göçmenlerin alternatif rotaları aramalarına neden oluyor. Bu da krizi daha da karmaşıklaştırıyor. Bu krizin ardında Avrupa'nın kendi sınırlarını koruma çabalarının yanı sıra Fas ve diğer Akdeniz ülkeleriyle yapılan göç yönetimi anlaşmaları da önemli bir rol oynuyor. Örneğin 2023'te Avrupa Birliği'nin ESA 200 milyon euro destek sunduğu anlaşmalar, göçmenlerin alternatif rotaları aramalarına neden olurken, aynı zamanda yerel otoritelerin göçmenleri kontrol etme kapasitesini artırıyor. Bu tür anlaşmalar, göçmenlerin refahı ve insan hakları perspektifinden sorgulanmaya değer bir değindiğinin kurulmasını gerektiriyor. Bu gelişmeler, Avrupa'nın göç politikalarını ve bölgesel işbirliği taleplerini bir kez daha gündeme getirdi. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi akşamlar. Gecenin soğukluğunu unutmayalım. Gündüz ısısıyla kucaklayalım. İstanbul'da 25 derece hava, nem 750, rüzgar saniyede 7 metre. Açık bir gecede yürüyüş yapmak için hafif kıyafetler yeterli olur. Ankara'daki hava 23 derece, nem 450. Gecenin serinliğiyle birlikte açık hava etkinlikleri için ideal. Hafif bir yelek koyu, kıyafetlerin yanında sıcaklığı dengeler. İzmir'de ise 32 derece hava, nem 21. Yüzme havasında bir gece, bir yıldız gözlemi. Yağmur yağmazsa açık havada bir yürüyüşe gitmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. 19.44'te İstanbul'da en yoğun tıkanıklık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda. 46 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Bağcılar 2 ara sokak ve Galatasaray Üniversitesi yolunda da 10-11 dakika bekleniyor. Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde 9 dakika, İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif rotaları gözden geçirmeniz öneriliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğun tıkanıklıklar, ulaşım altyapısının kapasitesiyle şehir nüfusunun dengesiz büyümesinin bir sonucu. Alternatif rotaların önerilmesi, kentlerdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığını gösteriyor. Karayolu ağına ek olarak metro, tramvay ve dolmuş gibi toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması, ulaşımı hem daha sürdürülebilir hem de daha verimli hale getirebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, Harp Akademileri kavşağında Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına 9 dakika gecikmeyle yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Şehit Nuri Pamir Sokak'ta da 6 dakikalık gecikmeler sürüyor. Ankara'da Kalan Sokak ve Yıldız Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık devam ederken, İzmir'de Ali Rıza Avni Bulvarı'nda 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ayrıca İzmir'de Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı'nda yol yapımı nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyor. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde tıkanıklıklar, hızlı nüfus artışı ve ulaşım altyapısının gelişememesiyle doğan bir sorun. Şehir planlamasında yaya bisiklet yollarının öncelikli yer alması, kara ve hava taşımacılığına dengeli yatırım yapılması, trafiği azaltmada kritik rol oynar. Aynı zamanda uzun vadeli yol yapımı gibi projelerin anlık ulaşım zorluklarını artırması, şehirlerin planlama ve uygulama süreçlerindeki çelişkileri gözler önüne serer. Şimdilik bu kadarcaya.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da işlem gören Bahrem Ambalaş, 2,5 milyar liralık alacaklıları ve %18,5'te seyreden TL kuru nedeniyle konkordato sürecine girdi. Ambalaj maliyetlerinin %30 artması, gıda ve tüketim mallarında fiyat artışlarına neden oluyor. Üretimdeki aksama, 200 bin civarında istihdamın da etkileneceği tahmin ediliyor. Bu kriz, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin finansman maliyetlerini artırarak ekonomide döngüsel zorluklar yaratabiliyor. Bu durum, özellikle dışa bağımlı ham madde ithalatı yapan sektörlerde maliyetlerin daha da artmasına neden olabilir. Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikaları, borç alan işletmelerin finansman maliyetlerini artırarak krizi derinleştirebilir. Ayrıca, konkordato'da girmenin tedarikçiler ve ihracatçılar için de döngüsel riskler yaratabileceği unutulmamalı. Bu kriz hem yerli hem de dış pazarlara bağlı sektörlerde dengeleri zorlayabiliyor. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 25 derece hava var, nem %83 ve hafif bir rüzgar esiyor. Şemsiye yanında yürümek, bu sıcaklıkta enerjiyi korumak için en iyi tercih. Ankara'da hava daha serin, 20 derece, nem %59'du. Rüzgar hemen hemen hissedilmiyor. Bu akşam kahve fincanı ve açık bir pencere tam bir uyum. İzmir'de 23 derece, nem %48. Rüzgar hafif ama esen bir hava. Bu sıcaklıkta deniz kenarında yürüyüş yapmak için harika bir fırsat. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Board. İyi geceler. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yendi. Maç 30 Temmuz 2026'da oynandı ve Beşiktaş'ın turu geçmesiyle sonuçlandı. Golü 24 dakikada Kerem Demirbay ve 67 dakikada Serdar Aziz attı. Bu galibiyet Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında ikinci kez bir turu geçmesi anlamına geliyor. Futbol severler için önemli bir başarı. Çünkü bu yıl Avrupa maçlarına katılmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Sonuç, takımın disiplini ve teknik direktörün takımı nasıl yönlendirdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında önemli bir başarıya imza attığını gördük. Şimdiye kadar eleştirdiğimiz konularla ilgili değil ama yeni bir gelişme. Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkenin, Kızıldeniz'deki ticari güzergahları korumak için bir deniz savunma koalisyonu kurulması önerisine destek verdi. Bu koalisyon, 2023'ten beri yaşanan denizcilik saldırıları sonrası ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin bu girişimi desteklemesi, bölgedeki stratejik işbirliği ve güvenliğin artırılması açısından önemli bir adım. Suudi Arabistan'ın liderliğindeki bu koalisyon, Kızıldeniz'deki ticari rotaların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgesel güçlerin işbirliği örneğidir. Türkiye'nin bu girişime katılması hem stratejik hem de ekonomik açıdan önemlidir. Çünkü bölge global ticaretin kritik bir noktasını oluşturur. Ancak koalisyonun etkili olabilmesi için uluslararası toplumun da destekleri ve koordinasyonu gerekir. Aynı zamanda bu tür girişimler bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmek ve uzun vadeli barış çabalarına katkıda bulunmak açısından potansiyel bir fırsat sunabilir. Bu tür işbirlikleri bölgesel istikrarın ve küresel ticaretin korunması açısından kritik öneme sahip oluyor. Uluslararası toplumun aktif katılımı bu girişimin başarısı için temel bir unsur. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul'un hava kapısında 23 derece, nem %100 ve hafif bir esin. Suyun içinde yürüyor gibi hissediyorsunuz ama şemsiyeyle yola çıkın. Ankara'daki serinlik 19 dereceyle akşamın huzurunu sadece bir yıldızla aydınlatıyor. İzmir'e bakarsak 23 derece ısınmış bir gökyüzü var. Ama havanın kuru olması için hafif bir giyim seçimi yapın. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Hava durumuyla ilgili daha fazla bilgi için birazdan tekrar buradayız.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Ambarlıdere yolu ile muallim, Naci Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. İstinye Caddesi ve Doğru Muvakkitane Caddesi arasında 6 dakika, Salacak ile Şemsipaşa Bostanı sokak arasında 5 dakika gecikme devam ediyor. Ankara'da Etlik Caddesi ve Gen, Doktor Tevfik Sağlam Caddesi arasında 3 dakika gecikme, tekstilciler sokakta yol çalışmaları sürüyor. İzmir'de Doçent Doktor Bahriye, Üçok Bulvarı ve Piri Reis Caddesi'nde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım aksaması bekleniyor. İstanbul'daki ulaşım aksaklıklarının bir kısmı, şehir içi yolların yoğun kullanımı ve gelişim projelerinin paralel yürütülmesiyle ilişkilidir. Özellikle istasyon yakınındaki caddelerdeki gecikmeler, metro ve tramvay sistemlerine entegre olan yol çalışmalarının beklenmedik etkilerini gösteriyor. Bu tür aksaklıklar, sadece ulaşım ağında değil, günlük yaşam ritmini de etkileyebiliyor. Yolcu ve sürücülerin alternatif rotaları planlaması, kritik önem kazanıyor. Şimdilik bu kadarca. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. Di geceler. İspanya, Ceuta'ya binlerce göçmenin Fas'tan girişi nedeniyle asker konuşlandıracak. Bu harekat, 2026 yılının ilk yarısında Ceuta'ya yaklaşık 50 bin göçmenin kaydedilmesiyle artan baskıya cevap olarak planlandı. Göçmenlerin çoğu Suriye ve Afganistan'dan geliyor. Bu durum İspanya'nın Avrupa Birliği'ne göçmen akışını yönetme kapasitesini zorlayabiliyor. Yerel halk, ekonomik yükün artması ve güvenlik kaygıları nedeniyle tedirgin. Hükümet bu krizi Avrupa'yla koordineli bir çözümle halletmeye çalışıyor. İspanya'nın bu krizi yönetme çabaları hem Avrupa Birliği'nin iç politikalarındaki çatışmaları hem de yerel yönetimlerin sınırlı kaynaklarıyla karşı karşıya kalmasını gösteriyor. Ceuta'nın tarihsel olarak Avrupa-Afrika arasındaki bir sınır noktası olması, göçmen akışının burada yoğunlaşmasının nedenlerini daha da derinleştirebiliyor. Aynı zamanda göçmenlerin çoğunu oluşturan Suriyeli ve Afganlar, uzun vadeli göç politikalarının planlanması için Avrupa'nın kendi iç yapısındaki tutarsızlıkların da göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor. İspanya'nın Ceuta'daki krizi yönetme çabaları, Avrupa'nın uzun vadeli göç politikalarında tutarsızlığın bir göstergesi olabilir. Suriyeli ve Afgan göçmenlerin çoğu, savaş ve ekonomik krizlerden kaçmak zorunda kalmış bireyler. Bu durum, Avrupa'nın sadece sınırları kapatmakla değil, kök sebepleri ele alarak çözüm üretmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda göçmenlerin hukuki statüsünün belirsizliği, hem yerel halk hem de göçmenler için yeni bir katman oluşturuyordu. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet.

0: İyi geceler. İstanbul'da şu an 186 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Şehit Nuri Pamir Sokak ve Muallim Naci Caddesi arasında 6 dakika gecikmeye neden oldu. Hayriye Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi kesişiminde 3 dakika, Gümüşçü Sokak ile Bağdat Caddesi arasında 2 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da 48 olayla yol yapımı nedeniyle trafiğin aksaması devam ediyor. Mustafa Asım Köksal Caddesi ile Akden Caddesi arasında detur öneriliyor. İzmir'de ise Gümüşpala ile E87 Karayolu arasında 1 dakika gecikme yaşanıyor. Tüm şehirlerde alternatif güzergahlar ve trafik uygulamaları üzerinden takip edilebilir. Trafik sıkışıklıklarının artması, şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım altyapısının yeterli olmamasının bir göstergesi. Yol yapımı gibi kısa vadeli müdahaleler geçici çözüm sunarken, metro, tramvay ve toplu taşıma sistemlerinin gelişimi gibi uzun vadeli yatırımlar, kentlerin kaliteli yaşam standartlarını koruması açısından kritik. Özellikle yoğun nüfuzlu bölgelerde altyapı planlamasının trafik yoğunluğunu dengede tutması gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. PBMNA Genel Kurulu'nda geçen öğrenci affı düzenlemesi, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen 400 binden fazla öğrenciye dönmeyi sağlayacak. Yasa teklifinin 13 maddesi, 2026-2027 akademik yılına başlamadan önce üniversitelerde kayıt yeniden açmaya zorunlu kılacak. Bu düzenlemeler, yükseköğretimdeki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmayı hedefliyor. Öğrenci ve ailelerin mali yükünü hafifletme amacında. Yasa teklifinin uygulama aşamasındaki en büyük zorluk, üniversitelerin 2026-2027 akademik yılına kadar 400 bin öğrencinin kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda kalması. Bu, öğrenci bursu, konaklama, derslik kapasitesi ve akademik personel planlamasında acil revizyonlara ihtiyaç doğurabilir. Aynı zamanda, mali yükün hafifletilmesi hedeflenirken, kamu harcamalarının artması ve bütçeye yük olma riski de göz ardı edilmemeli. Yasa, kısır döngü kırmak adına atılan bir adım olsa da, uzun vadeli sürdürülebilirlik mekanizmaları henüz belirsiz. Bu düzenleme, yükseköğretim sisteminin kalite ve eşitlik yönünden dengesini koruma sorumluluğunu üniversitelerin üzerine yoğunlaştırmaktadır. 400 bin öğrencinin yerleştirilmesi sürecinde, öncelikle akademik personelin kapasite artırımı ve dersliklerin yeniden planlanması gibi altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilere sunulan burs ve destek programlarının sürdürülebilir finansmanı, kamu bütçesinin uzun vadeli tahminiyle uyumlu hale getirilmelidir. Aksi takdirde, kısa vadeli kurtarıcı bir çözüm, uzun vadede sistemin kalitesini zayıflatabilir. Şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili gelecekteki gelişmeleri takip edelim.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby. Zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar yan yol ve İsfalt Köprülü kavşağı etrafında ortalama 9-7 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Yan yolda alternatif olarak Marmaray yolu, Kennedy Caddesi'nde ise T veya Tiki tünel geçişleri tercih edilebilir. Ankara'da Tekstilciler Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak Ankara Metro Hattı ve 1762 Cadde'ye yönlendirme öneriliyor. İzmir'de Doçent Doktor Bahriye, Üçok Bulvarı ve Liman Caddesi'nde devam eden inşaatlar nedeniyle Piri Reis Caddesi'ne paralel karayolu ve feribot hattı alternatifler olarak öne çıkıyor. Pendok alternatifler olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan tıkanıklıklar, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadelede yetersiz kaldığını gösteriyor. Alternatif yolların önerilmesi acil çözüm olmakla birlikte uzun vadeli planlama eksikliklerinin etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Kamu taşımacılığına yapılan yatırımların artırılması ve entegrasyonun güçlendirilmesi hem ulaşımın hem de çevresel etkilerin azaltılmasında kritik rol oynayabilir. Şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım politikalarının sürdürülebilirlik ve eşitlik ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesi, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde düşünülmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz onun.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Suçlamalar halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj ile ilgili. Bu gelişme, basın özgürlüğü ve yasal sınırların çizimini tartışmaya zorluyor. Halkın bilgilendirilmesindeki rolün yasal çerçevede mi yoksa siyasi amaçlarla mı kullanılacağına dair endişeler artıyor. Bu tür gelişmeler medya kurumlarının bağımsızlığını ve kamuoyuna sorumluluklarını sorgulamamızı gerektirir. Basın özgürlüğü devletin denetiminden uzak bir meşruiyetle değil, yasal sınırlar içinde ifade özgürlüğüne dayanmalıdır. Aynı zamanda halkı yanıltma suçlamaları, siyasi tartışmaların hukuki bir çerçeveye sığmaya çalıştığına dair bir işaret olabilir. Bu tür olaylar, medya ve devlet arasındaki dengeyi test ederken, yargı sisteminin tarafsızlığını da gözden geçirmemiz gereken bir an oluşturuyordu. Bu tür suçlamaların, ifade özgürlüğüne karşı uygulanan, hukuki araçların siyasi amaçlarla kullanılabileceğini gösteriyor. Türkiye'de halkı yanıltma suçunun tanımı uluslararası standartlara göre çok geniş ve belirsiz. Bu da medya kurumlarının hukuki sınırlar içinde hareket etmesini zorlaştırıyor. Aynı zamanda yargı sisteminin bu tür kararları tarafsızca değerlendirmesi, kamuoyunun güvenini ve hukukun üstünlüğünü korumada kritik bir rol oynuyor. Şimdilik bu kadarcı. Konuyu detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler Lala. İstanbul'da 22 derece, hava kapalı, yağmur ihtimali var. Şemsiye yanınızda olsun. Ankara'da hava serin, 16 derece, biraz kırışık. Kalın giyin. İzmir'de 20 derece, hava hafif esiyor, açık bir gece olacak. Dışarıda gezmeni öneririm. Şimdilik bu kadarca.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. Abdi Bey, Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlaştırılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu gelişme, 2023'ten beri süren İsrail-Hamas çatışmasının çözümüne yönelik ilk resmi adım olarak değerlendiriliyor. Hamas'ın silah deposu ve askeri altyapısının yok edilmesi öngörülüyor. İsrail ve Hamas'ın henüz yorum yapmaması, anlaşmanın detaylarının belli olmamasına neden oluyor. Bu süreç, bölgedeki barış sürecini etkileyebilecek ve Türkiye'deki Suriye, Lübnan gibi çatışma bölgelerine yansıma riski taşıyor. Uluslararası toplumun bu anlaşmaya karşı tepkisi, BM'in çözüm önerilerinin etkinliğini test edecek. Vatandaşlar, bu tür anlaşmaların yerine getirilmesiyle bölge barışı ve göç akımlarının azalması gibi sonuçları bekliyor. Bu tür anlaşmaların başarı şansı, geçmişte benzer çabaların başarısız olmasıyla karşılaştırılmalı. Hamas'ın iç yapısı ve İsrail'in güvenlik endişeleri uygulamada zorluklar yaratabilir. Ayrıca, anlaşmanın sadece silahsızlaştırma değil, siyasi çözümle birlikte yürütülmesi gerekiyor. Aksi takdirde kısa vadeli barışın, uzun vadeli çözümün önüne geçmesi riski var. Uluslararası toplumun bu sürecin izlenmesi, tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi açısından kritik. Bu tür anlaşmaların etkinliği, bölgedeki aktörlerin işbirliği ve uluslararası destekle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, Mısır veya Katar gibi bölgesel aktörlerin Hamas ile diyalog kurma kapasitesi, anlaşmanın uygulanabilirliğini etkileyebilir. Ayrıca, silahsızlaştırma süreci, yerel ekonomik koşulların iyileştirilmesiyle paralel olmazsa, halkın dayanışması zayıflayabilir. Uluslararası toplumun bu süreçte aktif bir rol alması, uzun vadeli barışın temelini oluşturabilir. Ancak, tarafların siyasi çıkarlarını öne çıkarması, anlaşmanın başarısızlığa uğramasına neden olabilir. Bu tür anlaşmaların başarısı, tarafların işbirliği ve uluslararası toplumun etkin desteğine bağlı. Uzun vadede barışın temelini oluşturmak için hem silahsızlaştırma hem de siyasi çözümün dengeli uygulanması gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.